0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Priyada.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
2: Paz.
5: Pace.
4: Aman. Aman.
2: Emirembe.
4: Udo.
2: Tenişlik.
6: Salam.
7: Salam.
2: Barış.
8: Mir.
9: Bizer.